0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Gününüzün aydın, sabahınızın rengarenk güzelliklerle dolu olmasını dileyerek mikrofon başında ben Bedriye Halis ve teknik yapımda arkadaşımız Sergey Vardavaryan saat 9'a kadar sizinle olmaya geldik. Az sözle çok şey anlatan, çoğunlukla sevda için olsa da hemen hemen her konuda söylenen maniler ile kıymetli yerlisi sanatçılarımızın söylediği birbirinden

güzel türküleri harmanlayarak çok keyifli ve çok güzel bir konser olacağını ümit ederek manilere yakışır türküler, türkülere yakışır maniler ile başlıyoruz. Bu sabahki ilk manimiz de şöyle olsun. Mavi yelekli yârim, beyaz bilekli yârim, yaktı yandırdı beni, demir yürekli yârim. Bu maniye en çok yakışacak türkümüzü de dinleyelim mi o zaman? Hafize Beysim söylüyor, benim yeleğim gibi yârim, sana da öreyim diyor.

Bahçeye böber ektim, gözüme sürme çektim. Yari karşıda gördüm, durdum durdum, ah çektim. Rahman Ahmetov'u dinliyoruz. Yeşil fasulye, tuz biber ister diyor.

Fabrikanın direği, kardan beyaz ipliği, yari asker olanın elbet yanar yüreği. Hadi şimdi de asker yarimi söylesinler, Ürkiye Şabanova ve Neziye Ramadanova ikilisi.

Bandırma banık yârim, yüreği yanık yârim, çektiğimiz sevdanın sonu ayrılık yârim. Manisine cevap olarak Hanife İbrahimova'yı dinleyelim ve dünya yıkılsa ayrılmam senden desin.

Başım ağrıyor başım. Hasta mı olacağım? Yârim senin aşkından. Vereme karacağım. Hadi şimdi de hastane önünde İncir Ağacı türküsünü Osman Aziz'den dinleyelim.

Ne yamanmış gurbet elde hastane. Ne halini soran var, ne de tatlı bir söz dostane. Doktor bulamadı bana ilacı. Artık ne görebilmek var bana, ne duyabilmek, ne sevebilmek. Boş sevgisi her şeyin, boş cilvesi. Gülmek de boş artık. Zaten gülemiyorum ki.

şu ellerin vatanında canıma yetti sıla hasreti. Madem ki değiştiriyorum dünyamı, sal beni doktor. Son defa göreyim sılamı, göreyim de toprağına yüzüm süreyim. Yadellerde değil doktor, sal beni doktor, sal beni sılamda öleyim.

sabahki konserimizde türkülerimizi birbirinden güzel manilerle harmanlayarak beğeninize sunacağız dedik. Manilere yakışır türküler, türkülere yakışır maniler seçtik. İşte şöyle. İn dereye dereye, dere çakıllı yârim, görene gönül verir, sersem akıllı yârim. Cemil Şabanov'u dinliyoruz. Dere geliyor, dere diyor.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Altın alma, kolye al. Ağırdır, taşıyamam. Gitme yârim askere, ben sensiz yaşayamam. Hadi şimdi de Fatma Karagözova'yı altın yüzük ile dinleyelim.

Asker oldum topçuyum, bu aylarda yolcuyum, dön yüzünü göreyim, nasıl ayrılacağım? Ayrılık demişken her birimizin aklına ilk gelen türkülerden biri Yavrumdan Ayrıldım oluyor. İçimiz her zaman cız ediyor. Gelin şimdi Sıdıka Ahmet'in o güzel sesine kulak verelim.

Bahçelerde filizi, kim bilir kalbimizi, esti bir hafif rüzgar, ayırdı ikimizi. Bahçelerde al almayı soyamam diyor şimdi de Kıymet Osmanova.

Bizim evin arkası dokuma fabrikası. Yare verdim sevdayı, açık gezer yakası. Konserimize Aysel Hasanova ile devam ediyoruz sevgili dinleyiciler ve evimizin önü Hatice'm tuttur geçilmez diyecek.

güvercin güvercin, niye koydun asmaya? Ben yarimden ayrılmam, götürseler asmaya. Güvercin demişken sevgili dinleyiciler, eminim her birinizin aklına Vasfiye Şaban'ın söylediği "Ak güvercin olaydım" türküsü geliyor. Hadi dinleyelim o zaman.

Birbirinden güzel türkülerimizi bol bol maniler eşliğinde dinlettiğimiz konserimiz devam ediyor. Sıradaki manimiz ise şöyle. Tenekede mışkatım, mışkatım budanmamış. Ne işin vardı yârim, saçların taranmamış. Bedri Nizamof'u dinliyoruz şimdi. Kız saçların diyecek.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Bahçe bizim değil mi? Çadır kuralım yârim. Sen verdin bu sevdayı, ortak olalım yârim. Bahçenizde gül var mı diye soracak şimdi de Ahmet Tütüncü. Dinleyelim.

Lambam ışık vermiyor, camını silmeyince, abim izin vermiyor, kendi evlenmeyince. Mestan Adalı'ya kulak verelim şimdi de sevgili dinleyiciler ve şu odanın camından hiç gitmezsin aklımdan desin.

Manilere yakışır türküler, türkülere yakışır maniler seçtiğimiz konserimizin son manisi ve son türküsünde sıra. Dağların ardı mantar, gittikçe derdim artar. Yari güzel olanın gün günden ömrü artar. Değerli Halil Bekir'in söylediği Rodopların Dağları Amman Zekiyem türküsüyle huzurunuzdan ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 30 Haziran 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından Şevke Çakır'ın sunduğu Yollar Köy'den de Geçer programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları.

Sıklara. Sendika ve iş dünyası temsilcileri 2026 bütçe taslağına temkinli yaklaştı. Bulgarlar ve Türkler dosyalar komisyonunun kapatılmasına karşı nöbette buluştu. Türkiye istikametinde kamyon trafiğinde yoğunluk var. Aşırı sıcaklıklar nedeniyle öğleden sonra kamyonlara geçici yol yasağı getirilecek. Rusya'daki Tuna Köprüsü'nün onarılan kesimi bugün trafiğe açıldı. Şimdi haberlerin detayları. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Galip Donev, Ulusal Üçlü İşbirliği Konseyi'nin 2026 yılı devlet bütçesi kanunu taslağı hakkında ortak görüşe varamadığını açıkladı. Taslağa göre bütçe açığının 2026 yılında gayri safi yurt içi hasılanın %5,7'si, 2027 yılında %3,8'i ve 2028 yılında %3'ü seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. 2026 yılı için planlanan kısa vadeli mali konsolidasyon tedbirleri arasında 1 Ağustos 2026'dan itibaren azami sosyal güvenlik primine esas gelirin 2300 avroya yükseltilmesi, belirli sektör ve mesleklerde asgari ücretin üzerindeki sosyal güvenlik prim tabanlarının artırılması, otoyol ve yol kullanım ücretlerinde elde edilen gelirlerin yükseltilmesi, sosyal güvenlik primleriyle vergi gelirlerinin tahsilatının iyileştirilmesi ve kumar faaliyetlerinden elde edilen kamu gelirlerinin artırılması gibi çeşitli tedbirlerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bulgaristan Sanayi Sermayesi Birliği'nin bütçe taslağına destek vermekten kaçındığını kaydeden Rumen Radev, taslağı ertelenmiş reformların bütçesi olarak değerlendirdi. Bulgaristan Sanayi Odası temsilcisi Dobri Mitrev, taslağa belirli şartlar altında destek verdiklerini açıkladı. Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tsvetan Simeonov ise bütçe taslağını desteklediklerini ifade etti. Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu KNSB Başkanı Plamen Dimitrov, asgari ücret belirleme mekanizmasının korunması ve personel harcamalarında öngörülen %10'luk kesintinin ertelenmesi halinde bütçeye destek vereceklerini söyledi. BTA'nın haberine göre Podkrepa Sendikası Başkan Yardımcısı Ioannis Parteniotis yılın geri kalan ayları için bütçe taslağını kesin olarak desteklemeyeceklerini belirtti. Dosyalar Komisyonu'nun kapatılması önerisine karşı vatandaşların katılımıyla Sofya'daki komünizm kurbanları anıtı önünde protesto nöbeti düzenlendi. Anma ve protesto etkinliğine Piskopos Boris Mikhailov ile Başmüftü Yardımcısı Beyhan Mehmet de katıldı. BTA'ya açıklamada bulunan Piskopos Boris Mikhailov, sağlık, kurtuluş ve günahların bağışlanması için dua ettiklerini ifade ederek daha iyi bir dünya ve dinin insanları ayıran değil birleştiren bir unsur olması temennisinde bulunduklarını söyledi. Başmüftü Yardımcısı Beyhan Mehmet ise komünizm kurbanları için özel dua ettiklerini belirterek öncelikle Allah'ın insanı en güzel surette yarattığını belirtelim. Totaliter rejimde, komünizm döneminde dini özgürlükler ve temel insan hakları genel olarak ortadan kaldırılmıştı sözlerini kullandı. Hakikat Birliği temsilcisi Sofka Nikolova da anıt ve şapelin halk mahkemesi tarafından ölüme mahkum edilen ve yaşamını yitirenlerin anısını yaşatmak adına vatandaşların dua edebilmesine olanak sağlamak amacıyla kendi girişimleriyle inşa edildiğini söyledi. Anma törenine Belene toplama kampında aylarca tutulmuş olan ve Türkiye'den gelen göçmenler de katıldı. İstanbul'da yaşayan Muzaffer Erkanlı, dosyalar komisyonunun faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini belirterek, komisyonun kapatılmasını istemiyoruz. Bu emirlerin uygulandığı bölgelerde kimin ne tür bir sorumluluğu olduğunun ortaya konulmasını istiyoruz dedi. Bulgaristan'da arkadaşları olduğunu belirten Erkanlı, yaşananların insanlarla, Bulgarlarla ilgili olmadığını söyledi ve Bulgar arkadaşlarım var, aramızda çok sıcak ilişkiler var. Ancak bu suç bazı kişiler tarafından işlendi ve insanları birbirine düşürdü ifadelerini kullandı.

Karayolu Altyapı Ajansı API tarafından yapılan açıklamaya göre Ruse'deki Tuna Köprüsü'nün onarılan yol kesimi bugün saat 10 itibarıyla yeniden araç trafiğine açıldı. Köprüde her tür araç için çift yönlü trafik yeniden sağlandı. Romanya yönündeki 320 metrelik son kapalı bölümde yürütülen çalışmaların dün itibarıyla tamamlandığı bildirildi. Yazın başında yol üzerindeki inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki tatil beldelerine giden sürücüler ile Romanyalı turistlerin ulaşımının önemli ölçüde rahatlaması bekleniyor. 30 Haziran'ın ardından şantiyede köprünün altyapısı, taşıyıcı ayakları ve metal konstrüksiyonu üzerinde çalışmaların süreceğini bildiren yetkililer, araç trafiğinin etkilenmeyeceğini belirtti. Edinilen bilgilere göre köprüdeki kapsamlı inşaat montaj çalışmalarının Eylül ayında tamamlanmasının öngörüldüğü anlaşıldı. Bulgaristan tarafındaki 1 kilometre 57 metrelik Tuna Köprüsü kesiminde 10 Temmuz 2024'te başlatılan kapsamlı onarım çalışmaları köprünün 1954 yılında hizmete açılmasından bu yana gerçekleştirilen ilk büyük yenileme projesi olma özelliğini taşıyor. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü tarafından bildirildiği üzere Kapitan Andreevo sınır kapısında Türkiye istikametinde yoğun kamyon trafiği var. Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Romanya olmak üzere geriye kalan tüm sınır kapılarında ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. 30 Haziran 1 Temmuz tarihlerinde saat 13 ila 21 arasında hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıkması nedeniyle 20 tonun üzerindeki ağır yük taşıtlarının belirli güzergahlarda trafiğe çıkmasına yasak getirildi. Yasak kapsamında Ruse Razgrad Şumen, Ruse Veliko Tırnovo, Pleven Loveç Gabrovo Veliko Tırnovo, Cumhuriyet Geçidi Güzergahı, Vidin Vraca, Balkan Dağı'nın güneyinde Kalofer yakınlarındaki yolun bir bölümüyle Petuluçkata Kavşağı, Gabrovo Kazanlık Hattı, Şipka Geçidi ve Silistra Şumen yolu yer alıyor. Ayrıca Hemus ve Trakya otoyollarının farklı kesimlerinde de ağır vasıta trafiği geçici olarak durduruldu. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 30 ciddi trafik kazasında bir can kaybı yaşandı ve 42 kişi yaralandı. Ayın başından itibaren 633 kazada 49 kişi yaşamını yitirdi, 858 kişi ise yaralandı. Yılın başından bu yana yaşanan 3018 trafik kazasında 220 kişi canından oldu, 3740 kişi yaralandı. 2025 yılının aynı dönemine kıyasla ölü sayısında 36 kişilik artış kaydedildi. İtfaiye ve sivil

0: 18 ila 22 derece arasında değişirken Sofya'da 18 derece olacak. Sabah saatlerinde Tuna Ovası'nda gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ülkenin diğer kesimlerinde ise hava güneşli seyredecek. Öğleden sonra ülkenin batı, orta ve kuzeydoğu bölgelerinde birçok noktada kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Güneydoğu Bulgaristan'da ise hava güneşli olacak. Doğudan hafif ve zaman zaman orta kuvvette rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 30 ila 35 derece arasında, başkentte 30 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava etkili olacak. Kuzeybatıda bulutlu hava görülecek. Doğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 29 ila 32 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 25-26 derece olacak. Dağlarda öğleden sonra kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışları hakim olacak. Doğudan hafif, zirvelerde kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 25-2000 metrelerde 17 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Yollar köyden de geçer.
2: Yollar köyden de geçer.
3: Haziran ayının son gününden kavurucu sıcakların hakim olduğu Sofya'dan merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Yollar köyden de geçer programına hoş geldiniz. Teknik yapımda arkadaşımız Bilana Harizanova, ekip arkadaşım Bedire Halis ve mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Size güzel ve serin bir Haziran günü diliyoruz. Değerli dinleyiciler, dün haftaya başlarken programında Bedire Halis röportajda Bulgaristan'ın buğday servetini ambarlara toplanıyor demişti. Tahıl üreticilerine hayırlı ve bereketli hasatlar dilerken kampanyanın kazasız belasız geçmesinin de son derece önemli olduğuna dikkat çekiyoruz. Bugün Yollar Köy'den de geçer programında bu konuda alınması gereken önlemler, mekanizatörlerin karşı karşıya oldukları zorluklar ve biçer döverlerin hasada nasıl hazırlanması gerektiğine ilişkin Deli Orman Tahıl Üreticileri Birliği üyesi olup İsperih kırsalında 30 bin dönüm arazi işleyen Trendafil Vasilev ile söyleşen iş arkadaşımız Ayşe Latif'in röportajını dikkatinize sunacağız ve İsperih'in buğday ve arpa tarlalarına güzel bir türküyle varıyoruz. Silistra'nın Kolobar Folklor grubu seslendiriyor. Ekin ektim çöllere.

0: Çünkü özellikle daha büyük olan biçer döverlerde kir ve toz toplanır. Hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde olurken makinelerin kusursuz bakımı şarttır, dedi Trendafil Vasilev. Kendi çiftliğinde teknik araçları için yıkama yeri oluşturduklarını belirten çiftçi, sezon başlarken hangi bileşenlerin en sıkı kontrol gerektiği sorusu üzerine şöyle konuştu.
1: Çok önemli. Samata kombayn odvatre tema i prokosmukachki nekoy modeli koyu kisli smukat prahta. Te sashto trahovo da se ischiste. Ima kamoluviteli za da ne vlizat kamani vatre v kombaynite.
0: Kontrol çok önemli. Bazı modellerde biçer döverin içinde tozu emen üniteler var. Taş tutucuları var. Bunların da temizlenmesi gerekir. Bir kez daha kayışlara dikkat çekmekte fayda var. Kıvılcım ve yangın ihtimalinin önlenmesi için kayışların sağlam olup kaymamaları çok önemli. Kontrol edilmesi gereken daha çok unsur var. Biçer döver, tamburu dakikada 1200 devirle çalışan demir bir makinedir. Çalışıl durumda olması için bakımı şarttır. Çok sayıda bileşenlerin her birinin bakımı önemlidir, diye belirtti çiftçi. Hava sıcaklığı kavurucu olurken aşırı ısınma ve arızaların önlenmesi için iç grafiği ve ağır makinelerin iş yükü nasıl adapte edilir sorusuna şöyle cevap verdi.
1: Последно време спираме и на обяд да продухат машините, защото последните години беше много голяма жега по време на жатва.
0: Son dönemde makinelerin basınçlı hava ile temizlenmesi için öğle zamanı da ara veriyoruz. Son yıllarda hasat döneminde hava aşırı derecede sıcak olduğu için durup hava akımı ile temizleme işlemi uyguluyoruz. Çünkü biçer döverlerde kavus toplanıyor. Bilindiği üzere hasat zamanı rekoltenin toplanılması için sabahın erken saatlerinden akşamı geç saatlerine kadar çalışılır. Mısır ve ayçiçeğinin olması için yağmur yağmasını istesek de her yağış buğday ve arpanın kalitesini kötü yönde etkilemektedir. Sevgili dinleyiciler, Trendafil Vasilev yolda bulunan araçların sürücülerine seslenerek ağır hareket eden tarım makinelerine tahammül göstermeleri çağrısında bulundu.
1: Niskan da se dvigat brzo, no sajelenie okolo 30-40 kilometra ima ograničenieto na kombajnite dori 20.
0: Hızlı hareket etmelerini istesek de biçer döverler için hız sınırı 30-40 hatta 25 kilometre olmakta. Ağır ve hantal olan tarım makinelerine yol verin ve sabırlı olun, diyen Vasilev, biçer döverlerin yoldan çekilmesi için el kol hareketleri yapan sürücülerin olduğunu da anlattı. Bunlar genişliği 3 metreye yakın olan büyük makinelerdir. Hızlı hareket etmesinin imkanı yok. Fakat son dönemde özellikle genç sürücüler daha sinirli olup el kol hareketi yaparlar. Onları araç kullanırken daha sakin olmaya çağırıyorum. Herkes gittiği yere varacaktır, dedi. Tahıl üreticisi olarak sahip olduğu deneyime dayanarak konuşan Vasilev, hasat kampanyası sırasında kazaların önlenmesi yönünde en iyi sonuç veren tedbirleri de sıraladı. Sabah işe başlarken güvenlik talimatlarının verilmesi, şeflerin de hasat döneminde daha sert olup tarlada sigara içilmesine izin vermemeleri gerekir. Çoğu makine operatörü artık sorumluluk sahibidir. Burada bizim bölgede uzun zamandır yangın türünden büyük kazalar olmadı, dedi. Tarlaların yanından geçen araçlardan izmarit atılmasının da hasat döneminde yangın riski oluşturan bir davranış olduğuna dikkat çeken tahıl üreticisi, bir işçinizin sigara içtiğini görürseniz tepkiniz ne olur sorusunu şöyle yanıtladı.
1: При нас ты нечто не можешь дать.

0: случаи, защото веднага ще бъдат санкционирани, все пак по време на жата един пожар може да доведе до
1: заплата. Бизде бъле бир шейн олмасы мюмкюн дейл. Буну япан хемен узаклаштырылачак. Хасад дөнеминде чыкан бир янгын can kaybına yol açabilir. Teknik araçları satın alınır ama hayatını kaybeden artık geri dönmez. Bu konuda sorumlu davranmak gerekir. Bu konuda yaptıkları iş küçük çaplı olsa dahi kritik durumların kontrol altına alınabilmesi için meslektaşlarımı tarlada su tankeri bulundurmaya çağırıyorum. 1000 dönümden büyük arazilerde su tankeri şarttır diye konuştu çiftçi Trendafil Vasilev.

Değerli dinleyiciler, dün Bedrek Halis haftaya başlarken programında tahıl hasadı yüzleri güldürüyor demişti. Bugünkü reportajımızda ise İsperih tarlalarında 30 bin dönümlük alan çalışan ve çalıştıran Trendafil Vasilev'le röportajı dikkatinize sunduk. Ardından da buğdayım var, biçerim dedi Aysel Hasanova. Sevgili dinleyiciler, sizin oralarda, köyünüzde, mahallenizde, bölgenizde hasat başladı mı acaba diye bu kavurucu sıcaklar karşısında, biliyorsunuz bu sıcaklar genelde atalarımız orak sıcağı derler, boşuna da orak sıcağı denmemiş. Yani bugün biliyorsunuz ülkemizde sarı kodlu uyarı geçerli ve biraz önce Trendafil Vasilev'in de dediği gibi izmarit atmayın, ateş yakmayın. Çünkü birkaç aylık emek bir

0: saniyede yok olur bu sıcaklarda. Yangın en tehlikeli şeydir diyerek sevgili dinleyiciler, bizler şimdi Bilana, Bedriye ve mikrofonlar başında da ben Şevkiye sizleri bekliyoruz. turkishnet@bnr.bg elektronik postamızdan bize mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü Facebook sayfamızdan mesaj gönderebilirsiniz. Bir de Bulgaristan Radyosu diye bir sitemiz var. Oradan da efendim bize yazabilirsiniz. Ve telefonlarımız da var. 02 963 06 75 ikinci bir telefonumuz 02 933 63 18 dedikten sonra bnrnews.bg/tr sayfasından ise bütün sunduğumuz haberleri, röportajları görsel olarak tekrar okuyabilir ve oradan da bizi takip edebilirsiniz. Sizi bekliyoruz efendim.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, mesajlarınızı okumaya hazırız. Sizden gelen telefonları kabul etmeye hazırız. Tabii ki sizler de bizi bu saatlerde nerede, nasıl dinliyorsunuz bilmiyoruz ama dışarı çıkmayın bu sıcaklarda diyerek ben şimdi gelen mesajlara bir göz atıyorum. Dün Adeviye Kamil bize öğlenden sonra yazmış. Sadece selam Almanya'dan demiş. Bizler de Almanya'ya kocaman selamlarımızı gönderiyoruz. Biliyorsunuz bu sıcak hava dalgası oralardan gelmişti. Artık serinleyen hava sıcaklıkları orada düştü ama ülkemizde hala yüksek hava sıcakları hakim diyerek ben diğer mesajlara da göz atıyorum. Ferihan Seven bize yazmış. Uzun bir mesajı var. Günaydın Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar çalışanları, size Razgrad'ın Murtagonovo köyünden yazıyorum. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Şu an 83 yaşında annemi ziyarete geldim. Annem sizin yayınlarınızı hiç kaçırmadan dinliyor. Tek eğlencesi bu programlar. Ben de buradan canım annemi Kadriye Latifova'nın bir türküsüyle selamlamak istiyorum. Annem benim her şeyim, isteğimi yerine getirirseniz çok mutlu olurum. Size de iyi yayınlar ve kolaylıklar diliyorum. Şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum ve iyi çalışmalar diliyorum diye yazmış Ferihan Seven ve not da düşmüş. Benim ismim Ferihan, annemin ismi ise Kadriye Aliyeva demiş. Murtagonovo köyüne hem buradan Kadriye Hanım'a hem ziyaretine gelen Ferihan kızı Ferihan'a da selamlarımızı iletiyoruz. Sevgili dinleyiciler ve telefonlarımız gelmeye başladı. Bakalım ilk kim arıyor? Efendim hoş geldiniz, buyurun.
2: Hoş bulduk. Ben Cilkova'dan Fatma.
0: Buyurun Fatma Hanım.
2: İsteyelim mi? Agamın kızı var Sari Burak'ta. Lenceköy'de. Onu selamlama. 60. doğumu.
0: İsmi nedir? Fatma Hanım adını da verelim.
2: Nuriye.
0: Nuriye, tamam.
2: Nuriye.
0: Ah Nuriye.
2: Kocası Adil. Ertesi Cemile. Kızı Vicdan. Damat Devat, aynısı o, ben de babasının kız kardeşiyim.
0: Yani halası, halası oluyorsunuz Fatma Hanım bildiğim kadarıyla.
2: Ama abla gelir ha.
0: Tamam diyeyim. Abla, hala, yani yakınısınız, yani, evet.
2: Yakını, benim elimde büyüdüler. Ve onları selamlıyorum. Selamlama günü dedil ama cenaze de varmış ama söz ettim de onuştan.
0: Başınız sağ olsun Fatma Hanım. Buradan başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ve tarif
2: öyle diyeceğiz. Hepsi bizim için.
0: Evet Fatma Hanım, teşekkür ederiz. Sıt Jivkovo'dan Fatma Hanım'ın mesajını Tsarevbrod'daki yeni Hurye'ye gönderdik. Selamlarıyla birlikte bakalım diğer telefonumuz var mı, yokmuş. Biz bugün hep böyle biçer döver, ekim biçtik, tarlayı biçtik derken sevgili dinleyiciler, yazla ilgili türküleri de seçmeye dikkat ettik Bilana'yla birlikte. Ama ilk türkümüze yer vermeden diğer telefonumuzda ses açalım.

0: Alo, buyurun. Sizi dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm Şevki Hanım.
0: Aleyküm selam Yılmaz Bey.
1: Nasılsınız?
0: İyiyiz Yılmaz Bey, sizler?
1: Bizler de iyiyiz. Çok sıcak. Şu anda kimayın
0: Aa, zaten ya klima ya derin bodrum katında, bizim dediğimiz mağazada başka çare yok.
1: Evet, evet Şevki Hanım. O yüzden bugün istedim arama kısmetse Yüreğin 19-20'sinde bizim düğünümüz var Vokul Köyü'nde. O yüzden de buradan isterim bizim çocuğumuzu selamlama. Adı Semih. Vokul Köyü'nden. Bir de
0: Yani siz çocuk tarafı sizsiniz.
1: evet, biz çocuk tarafı. Kısmetse Vokul'a gideceğiz düğüne.
0: Peki
1: Ayın
0: kız,
1: 19'unda.
0: gelinimiz nereden?
1: Gelin Ruyunu'dan.
0: İsmi nedir?
1: Vallahi gelin adını unuttum Şevki Hanım.
0: Ay
1: Vallahi ayıp
0: Yılmaz
1: oluyor.
0: Bey, olmadı şimdi Yılmaz Bey. Şimdi Ruynulular bizim kızımızı biz nasıl verelim derseler ne yapacağız Yılmaz Bey?
1: Vallahi git gerçekten çok unuttum adını ama gelinmiş hemşire Doğu'da bir özel bir şeyden bir doktorun yanında. Vallahi adını da unuttum gelinler. Vallahi ayıp oldu çok. Çok ayıp oldu.
0: Vallahi Ruynullar araştırsın bu işin dibini, kökünü, yani dibine kadar varsınlar. Ruynu'daki hemşire kızımızı Semih'e
1: ama
0: nasıl verirler
1: gelinimiz.
0: artık? Kapıyı nasıl açarlar bilmiyorum Yılmaz Bey. En fazla da para sizden talep ederler şimdi.
1: Aa, hiç talepsine denizde kum bizde paradır efendim. Balabanlarda para hiç bitmez.
0: Aha, bu iyiydi Yılmaz Bey. Buradan gençlerimize şimdiden mutluluklar diliyoruz. Düğüne herkesi davet ediyoruz, değil mi Yılmaz
1: Evet,
0: Bey?
1: evet, evet, evet.
0: Bayağı da bir
1: İnşallah.
0: sıcak ama olsun, Vokille Ruynu böyle bir araya gelecek iki köyün halkı.
1: Evet. O yüzden de buradan kısmet olursa da çok merak ettim. Siz hep geliniz de böyle böyle bonbon Zeki ablanın bahçesi çok güzel. Çok merak ettim. Bir uzaktan bir kere görürüm. Bir kere inşallah kısmet olursa bahçesini görme.
0: İnşallah o zamana kadar böyle kuraklık böyle bu şekilde devam ederse Zeki abla o zamana kadar bahçesini yeşil tutsun bizden söylemesi. Teşekkür ederiz Yılmaz Bey. Hayırlı düğünler, hayırlı nişanlar dedikten sonra bizi Kırceli'nin Zlatulis köyünden Fatma Hanım aramış. Almanya'dan oğlu Sebatini selamlamış ve Osman oğlunu da unutmamış. Ona da selam demiş ve sıradaki türkümüz böyle yazı bize hatırlatır, yaz sıcağıyla birlikte geliyor. Ahmet Yusuf söyleyecek. Çık yuvadan kelebek, yaz geliyor diyecek.

0: yazmış sabah erken saatlerde. Merhabalar, ben Visoka Pulana'dan. Bugün Merlin'in doğum günü var. Doğum gününü kutluyorum ve kendi iş yerini açtı. Baniçka döner yapıyorlar eşiyle beraber. Onlara işlerinde başarılar diliyorum. En önemlisi sağlık, sağlamlık. İyi ki doğdun Merko. Yani herhalde böyle kısadı Merko. Merlin'in Merko, seni seviyorum Ayşe Manen diye yazmış. Herhalde aralarında bildikleri bir şey vardır. Ayşe Şakir'in mesajı böyleydi. Evet, telefonda geldi. Telefonumuzu da hemen alıyoruz. Alo, hoş geldiniz. Alo, buyurun.
1: İyi günler, ben İsmet Mutlu. Pazarın o pazarına geçsin yolumuz bugün.
0: Geçiyor İsmet Bey, buyurun.
1: Şevki Hanım, nasılsınız, iyisiniz?
0: İyiyiz efendim, sıcaklarla boğuşuyoruz, program yapıyoruz. Umarım siz de iyisiniz.
1: Evet, teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Bu sıcaklar Bulgaristan'a da geldi. Kutlama yapmak istiyorum, benim torunlarım geldi. Torunların adları Burcu Vatansever, Utku Vatansever ve kızım Şermin Vatansever. Türkiye'den geldi, İstanbul'dan.
0: Evet.
1: Onları selamlamak istiyorum. Ve bizim de burada Silistra bölgesinde biliyorsunuz harman zamanıdır. Bizim de ıhlamur zamanı.
0: Ha.
1: Ihlamur oldu, kerazlar oldu, duz zamanı. Şu anda topluyoruz, ıhlamur topluyoruz bölgede hanımla beraber.
0: Yani kışa çaylar hazır diyorsunuz İsmet
1: kışa,
0: Bey.
1: Evet, kışa çaylar hazır olacak ve beraber içeriz kısmetse.
0: Hastalık size hiç uğramayacak. Bir yerden de köydeşiniz varsa bal da bulun artık.
1: Var, demek ki
0: Padarino'da her şey var. Dut var, şey ıhlamur var, hasat
1: evet.
0: Var yani.
1: Erik var, keraz var, her şey oldu bu sene. Allah bereket versin.
0: Evet, böyle öğlen saatinde biraz iştahımızı kabarttınız İsmet Bey. Evet, size kolaylıklar diliyoruz. Türkiye'ye giderken vatansever ailesi herhalde Türkiye'ye de götürecek ıhlamurları.
1: Evet. Biz de bu sene kısmetse kışın gideceğiz ve oradan kar bağlanacağız kışa.
0: Gari oradan bağlanın. Tamam
1: gari
0: İsmet Mutlu. Teşekkür
1: evet.
0: ederiz. Buradan eşinizin ismini de alalım. Herkes selamlıyorsunuz.
1: Fatma Mutlu.
0: Fatma. Bugün zaten Fatmalar günü. Sıradaki güzel türkümüz Fatma Hanım'a da gitsin. Kolaylıklar diliyoruz. Buradan Burcu, Utku ve Şermin vatansever ailesine de hoş gelmişler diyoruz. Sefalar getirmişler. Gelsinler, köylerimiz şenlensin. Aileler dolsun, taşsın, böyle neşeli çocuk sesleri duyulsun dedikten sonra Padarino köyüne, orada bizi dinleyen herkese selam olsun dedikten sonra Ayşe Şakir'den sonra bizim değerli dostumuz Hatice Recep de Merlin'in doğum günü kutlamış. Demiş ki ben Hatice Visoka Polana'dan, bugün komşu Merlin'in doğum günü var. Ona sağlık sağlamlık diliyorum güzel bir şarkıyla demiş. Hatice Recep, biliyorsunuz biz bu saatlerde genelde türküler dinletiyoruz, şarkılar değil. Ama Hatice Recep bir de 4 fotoğraf göndermiş. En sevdiği muşkatları, yani böyle kan kırmızısı, al kırmızı, pembiş, bir de beyaz muşkatları var Hatice Recep'in. Yolunuz Visoka Pulana'dan geçerse efendim Hatice Recep size de filiz verebilir. Tabii ki sonbaharda şimdi bu güzellikleri kırmak olmaz dedikten sonra sıradaki türkümüzü dinletelim. Biraz önce Çereşe Köyü'nden Yılmaz Bey Vukil Köyü'ne gelin alacakları Ruynu'dan kızımız, hemşire kızımızın ismini söyleyemedi ama biz böyle bir soğuk su serpelim dedik Ruynu halkına ve Ruynu grubu söyleyecek şimdi. O yazmanın kenarı diyecek.

Evet Yılmaz Bey, sizin sayenizde böyle Ruyno grubunu da dinletmiş olduk efendim. Bir sonraki mesajınızda Ruyno'dan gelin alacağınız kızın ismini de lütfen buradan duyuralım değil mi? Madem ki böyle iki köy bir araya gelecek, dünür olacaksınız. Nadiye Yakup bize yazdı. Selamünaleyküm değerli Sofya Radyosu. Bugün benim gelinimin Cevriye'nin doğum günü var. Allah sağlık sağlamlık versin. Başhoşluğu işlerinde demiş. Ben acaba nereden olduğunu da bir önceki mesajda öğrenmeye çalışıyorum. Bir önceki mesajda da yazmamışlar. Nereden yazdığınızı yazarsanız Nadiye Yakup memnun oluruz. Geliniz de nerede oturuyor? Bunu da belirtirseniz, ama geliniz Cevriye'nin doğum gününü bizler de kutluyoruz. Sağlıklı, güzel bir hayatı olsun oğlunuzla birlikte dedikten sonra ben şimdi diğer mesaja bakıyorum. Fatme Raşit bize yazdı. Merhabalar size Sofya Radyosu. Ben Jelas Kovets'ten Fatma. Ben bugün kendimizi, eşim Vedat'la 50. senemizi, yani yarım asır geçirdik. Sağ sağlam bugüne kadar. Onun için sıradaki türküyle bizi selamlarsanız memnun oluruz. Size de sevgiler, saygılar Sofya Radyosu demiş. Buradan Fatma Raşit ve eşi Vedat Bey'le birlikte yarım yıllık, yani 50. evlilik yıl dönümünü bizler de kutluyoruz. Daha nice 50 yıllara diyoruz sevgili Fatma Hanım. Nice huzurlu, sağlıklı yıllarınız ve beraberliğiniz olsun. Güzel ailelerinizle birlikte dedikten sonra sırada başka güzel bir türkümüz var şimdi. Ruyno'ya varmışken komşu Pravda köyüne de uğrayalım. Pravda erkek korusu söyleyecek. Güvercinim süt beyaz, yine geldi bahar yaz diyecek.

0: Teknoloji, telefonlar çok hızlı çalışıyor. Yılmaz Bey Çereşe'den hemen yazmış. Şevki Hanım demiş, gelinimizin ismi adı Ebru. Demek ki Dulu'da hemşire olarak çalışan gelinimizin adı, daha doğrusu gelin adayımızın adı Ebru'ymuş. Selam olsun kendilerine ve ailesine demiş Yılmaz Bey. Artık taşlar yerine oturdu diyoruz biz. Şimdi sevgili dinleyiciler, Sibel Sevginova bize sabah itibaren çok fazla mesaj gönderdi. Önce Bulgarca, daha sonra Türkçe'de. Ayın 4'ü içinmiş mesaj ama ben bugünden okumak istiyorum. 4 Temmuz tarihinde 81 yaşını kutlayan Omurtağ Konop köyünden, Kufalar köyünden sevgili Fatma Mehmedova'nın doğum günü kutlu olsun diye yazmış Sibel Sevginova. Kendisi ve eşi dedemiz Ahmet'i ve oğlu Sevgin'i ve gelini Meryem ile birlikte daha nice güzel yaşlar görmesini temenni ediyoruz. Bu güzel günde torunu Sibel sevgili babaannesini sevgiyle kutluyor ve onu çok sevdiğini bir şarkıyla armağan ediyor demiş. Türkümüz var güzel sırada. Tabii ki Konop köyünden Fatma Mehmedova'nın doğum gününü biz bugünden kutluyoruz ve bakalım bir telefonumuz geldi. Evet, telefonumuzda kimler var? Alo, buyurun.
1: İyi günler, Koç köyünden Aynur.
0: Buyurun Aynur Hanım.
1: Ben Şefi abla isteyeyim, Şaban'ın senin arkadaşlarını selam bana. Şaban işe gitti, Güner Bara söyleyeyim seni patronun adını başta. Günay, karşının adı Aylin, Kutbaçka'nın adı Gülbiyaz, Nigar, Gülcan, Şaban. Sırada Türk'ü onlara gelsin. Güner varın işe gitti. Çocuğum orada işi diye benim çocuğum.
0: Anladım. Şimdi genelde iş yerlerinin isimlerini vermiyoruz Aynur Hanım. Reklam tamam, oluyor. Tamam. Ama belki Okorşköy'de başka bar yoktur zannedersen.
1: Yok.
0: Yani yok. Oğlun
1: Şaban.
0: Oğlun Şaban demek ki köyde en işlek yere işe başladı. Buradan kolaylıklar diliyoruz. Yolu açık olsun diyoruz Aynur Hanım. Ve huzurunuzdan sevgili dinleyiciler, güzel bir yaz günü tanışmıştık. Ahmet Tütüncü'nün güzel bir türküsüyle huzurunuzdan ayrılıyoruz. Ve sevgilerimizle birlikte hoşça kalın diyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bu yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından günün getirdikleri programı yayına girecek. Devamlı bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Yollar Köy'den de geçer programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Sendika ve iş dünyası temsilcileri 2026 bütçe taslağına temkinli yaklaştı. Bulgarlar ve Türkler dosyalar komisyonunun kapatılmasına karşı nöbette buluştu. Rusya'daki Tuna Köprüsü'nün onarılan kesimi bugün trafiğe açıldı. Ve aynı zamanda 30 Haziran 1 Temmuz tarihlerinde saat 13 ile 21 arasında hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıkması nedeniyle 20 tonun üzerindeki ağır yük taşıtlarının belirli güzergahlarında trafiğe çıkmasına yasa getirildi. Şimdi haberler. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Galip Donev, Ulusal Üçlü İşbirliği Konseyi'nin 2026 yılı devlet bütçesi kanunu taslağı hakkında ortak görüşe varamadığını açıkladı. Taslağa göre bütçe açığının 2026 yılında gayri safi yurt içi hasılanın %5,7'si, 2027 yılında %3,8'i ve 2028 yılında ise %3'ü seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. 2026 yılı için planlanan kısa vadeli mali konsidalasyon tedbirleri arasında 1 Ağustos 2026'dan itibaren azami sosyal güvenlik primine esas getirilen 2300 avroya yükseltilmesi, belirli sektör ve mesleklerde asgari ücretin üzerindeki sosyal güvenlik prim tabanlarının artırılması, otoyol ve yol kullanım ücretlerinden elde edilen gelirlerin yükseltilmesi, sosyal güvenlik primleriyle vergi gelirlerinin taksilatının iyileştirilmesi ve kumar faaliyetlerinden elde edilen kamu gelirlerinin artırılması gibi çeşitli tedbirlerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bulgaristan Sanayi Sermayesi Birliği'nin bütçe taslağına destek vermekten kaçındığını kaydeden Rumen Radev, taslağı ertelenmiş reformların bütçesi olarak değerlendirdi. Bulgaristan Sanayi Odası temsilcisi Dobrin Mitrev, taslağa belirli şartlar altında destek verdiklerini açıkladı. Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tsvetan Simeonov ise bütçe taslağını desteklediklerini ifade etti. Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu KNSB Başkanı Plamen Dimitrov, asgari ücret belirleme mekanizmasının korunması ve personel harcamalarında öngörülen %10'luk kesintinin ertelenmesi halinde bütçeye destek vereceklerini söyledi. Betya'nın haberine göre Podkrepa Sendikası Başkan Yardımcısı Ioannis Parteniotidis yılın geri kalan ayları için bütçe taslağını kesin olarak desteklemeyeceklerini belirtti. Dosyalar Komisyonu'nun kapatılması önerisine karşı vatandaşların katılımıyla Sofya'daki komünizm kurbanları anıt önünde protesto nöbeti düzenlendi. Anma ve protesto etkinliğine Piskopos Boris Mikhailov ile Baş Müftü Yardımcısı Beyhan Mehmet de katıldı. BTA'ya açıklamada bulunan Piskopos Boris Mikhailov, sağlık, kurtuluş ve günahların bağışlanması için dua ettiklerini ifade ederek daha iyi bir dünya ve dinin insanları ayıran değil de birleştiren bir unsur olması temennisinde bulunduklarını söyledi. Baş Müftü Yardımcısı Beyhan Mehmet ise komünizm kurbanları için

0: Özel dua ettiklerini belirterek öncelikle Allah'ın insanı en güzel surette yarattığını belirtelim. Totaliter rejimde, komünizm döneminde dini özgürlükler ve temel insan hakları genel olarak ortadan kaldırılmıştı sözlerini kullandı. Hakikat Birliği temsilcisi Sofka Nikolova da Anıt ve Şapel'in Halk Mahkemesi tarafından ölüme mahkum edilen ve yaşamını yitirenlerin anısını yaşatmak adına vatandaşların dua edebilmesini olanak sağlamak amacıyla kendi girişimleriyle inşa edildiğini söyledi. Anma törenine Belene toplama kampında aylarca tutulmuş olan ve Türkiye'den gelen göçmenler de katıldı. İstanbul'da yaşayan Muzaffer Erkanlı, dosyalar komisyonunun faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini belirterek, komisyonun kapatılmasını istemiyoruz. Bu emirlerin uygulandığı bölgelerde kimin ne tür bir sorumluluğu olduğunun ortaya konulmasını istiyoruz dedi. Bulgaristan'da arkadaşları olduğunu belirten Erkanlı, yaşananların insanlarla, Bulgarlar ile ilgili olmadığını söyledi ve Bulgar arkadaşlarım var, aramızda çok sıcak ilişkiler var. Ancak bu suç bazı kişiler tarafından işlendi ve insanları birbirine düşürdü ifadelerini kullandı. Karayolu Altyapı Ajansı API tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya'daki Tuna Köprüsü'nün onarılan yol kesimi bugün saat 10 itibariyle yeniden araç trafiğine açıldı. Köprüde her tür araç için çift yönlü trafik yeniden sağlandı. Romanya yönündeki 320 metrelik son kapalı bölümde yürütülen çalışmaların dün itibariyle tamamlandığı bildirildi. Yazın başında yol üzerindeki inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki tatil beldelerine giden sürücüler ile Romanyalı turistlerin ulaşımının önemli ölçüde rahatlaması bekleniyor. 30 Haziran'ın ardından şantiyede köprünün altyapısı, taşıyıcı ayakları ve metal konstrüksiyonu üzerinde çalışmaların süreceğini bildiren yetkililer araç trafiğinin etkilenmeyeceğini belirtti. Edinilen bilgilere göre köprüdeki kapsamlı inşaat montaj çalışmalarının Eylül ayında tamamlanması bekleniyor. Bulgaristan tarafındaki 1,57 kilometrelik Tuna Köprüsü kesiminde 10 Temmuz 2024'te başlatılan kapsamlı onarım çalışmaları köprünün 1954 yılında hizmete açılmasından bu yana gerçekleştirilen ilk büyük yenileme projesi olma özelliğini taşıyor. 30 Haziran 1 Temmuz tarihlerinde saat 13 ile 21 arasında hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıkması nedeniyle 20 tonun üzerindeki ağır yük taşıtlarının belirli güzergahlarda trafiğe çıkmasına yasak getirildi. Yasak kapsamında Ruse Razgrad Şumen, Ruse Velikutarnovo, Pleven Lovec Gabrovo Velikutarnovo, Cumhuriyet Geçidi güzergahı, Vidin Vratsa, Balkan Dağı'nın güneyinde Kalofer yakınlarındaki yolun bir bölümüyle Petulaçka'ta kavşağı, Gabrovu Kazanlı hattı, Şipka geçidi ve Silistra Şumen yolu yer alıyor. Ayrıca Hemus ve Trakya otoyollarının farklı kesimlerinde de ağır vasıta trafiği geçici olarak durduruldu. Çarşamba günü en düşük hava sıcaklığı 18 ila 22, başkentte 18 derece olacak. Sabah saatlerinde Tuna Ovası'nda gögürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ülkenin diğer kesimlerinde ise hava güneşli seyredecek. Öğleden sonra ülkenin batı, orta ve kuzeydoğu bölgelerinde birçok noktada kısa süreli gögürültülü sağanak yağışlar düşecek. En yüksek hava sıcaklığı 30-35, başkentte 30 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava etkili olacak. En yüksek hava sıcaklığı 29-32 derece, deniz suyu sıcaklığı 25-26 derece olacak. Dağlarda öğleden sonra kısa süreli gögürültülü yağışlar görülecek. 1200 metrelerde 25, 2000 metrelerde 17 derece olacak. Haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haber. haber bülteninin hemen ardından

Günü getirdikleri programıyla huzurunuzdayız değerli dinleyiciler. İki kısa haberimiz olacak. Bulgaristan vatandaşı en çok gıdaya harcıyor. Bu da KNSB analizlerini gösteriyor. Bulgaristan'da binlerce kişi 1 Temmuz ayının ilk sabahını karşılayacaktır. Bizi dinlemeye devam edin.

Değerli dinleyiciler, Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu KNSB analizleri küçük tüketici sepetinin yılda %8,9 oranında arttığını gösteriyor. Mayıs 2026 dönemine nazaran Haziran ayındaki artış %0,5 oranındadır. Bu yıl Haziran ayında küçük tüketici sepeti 61.082 avro, Mayıs ayında ise 61.51 avro olurken 2025 Haziran ayında ise bu rakam 56.8 avroyu gösteriyordu. Hane halkı

toplumun enflasyon algısı çok daha yüksek olurken, hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamaların %30'u, bazı hanelerde ise %36'sı olmak üzere en yüksek payıyla gıda aldı. Bulgaristan piyasasında en kritik sorunlardan biri toptan ve perakende fiyatları arasındaki büyük fark. Perakende ticarette ürünlere uygulanan kar marjı %23 ile %151 arasında değişmektedir. Aralarında un, pirinç, süt, peynir, patates, elma, fasulye, domates ve salatalık olmak üzere geleneksel olarak birçok üründe son tüketici için fiyat farkı borsa fiyatına kıyasla %50'nin üzerinde seyrediyor. Bulgaristan'da asgari ücretle bir kişi 10 küçük tüketici sepeti satın alabilirken, Fransa'da bu sayı 25, Almanya'da 35, Romanya'da 15, Hırvatistan'da ise 19 olarak açıklandı. Košnice Zgriža girişimin tek başına aşırı şişirilmiş ve piyasa temeline dayanmayan fiyat artışlarını telafi edemeyeceği konusunda kesin bir dille ifade eden KNSB Başkanı Plamen Dimitrov, gıda fiyatlarının ve kar marjlarının piyasa tarafından ne ölçüde belirlendiği konusunda şüphelerini dile getirdi. Sözlerine göre Bulgaristan'ın sadece piyasa denetimine değil, kurumların aktif eylemlerine de ihtiyacı vardır. Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan'da binlerce kişi yarın sabah July Morning etkinliğine katılacak. Bulgaristan Karadeniz kıyıları ve iç kesimlerinde binlerce kişi bu geceyi yıldızların altında geçirmeyi ve July Morning, Temmuz'un ilk sabahını kutlamayı planlıyor. Bulgaristan'da özgürlüğün ve yazın sembolü haline gelen İngiliz rock grubu Uriah Heep'in aynı adlı şarkısının ezgileriyle Temmuz ayının ilk güneş doğuşunu hep beraber karşılayacaklar. Bu gelenek 1980'lerde hippie hareketinin etkisiyle Varna'da ortaya çıkmış olsa da bugünün sembolik yeri hem yurt içinden hem de yurt dışından ziyaretçilerin beklendiği Varna yakınlarındaki Kamenbrek olacak. Bu yılki etkinlik bu akşam saat 22.30'da Oganceto bölgesindeki sahnede başlayacak ve gecenin sanatçısı rock yıldızı Jeff Scott Soto olacak. Birçok Bulgar grubunun da sahne alacağı etkinliğe giriş ücretsiz olacak. BNR Burgas Radyosu'nun aktardığı üzere Burgas şehrinde July Morning kutlamaları bu akşam saat 19.30'da Burgas Deniz Bahçesi'nde başlayıp güneşin doğuşunu kutlamalarıyla doruk noktasına ulaşacak. Sevgili dinleyiciler, kısa haber turumuzu sunduk.

Değerli dinleyiciler, dün Bedri Halis haftaya başlarken programında tahıl hasadı yüzleri güldürüyor demişti. Bugünkü röportajımızda ise İsperih tarlalarında 30 bin dönümlük

0: olan, çalışan ve çalıştıran Trendafil Vasilev'le röportajı dikkatinize sunduk. Ardından da buğdayım var, biçerim dedi Aysel Hasanova. Sevgili dinleyiciler, sizin oralarda, köyünüzde, mahallenizde, bölgenizde hasat başladı mı acaba diyerek bu kavurucu sıcaklar karşısında, biliyorsunuz bu sıcaklar genelde atalarımız orak sıcağı derler, boşuna da orak sıcağı denmemiş. Yani bugün biliyorsunuz ülkemizde sarı kodlu uyarı geçerli ve biraz önce Trendafil Vasilev'in de dediği gibi izmarit atmayın, ateş yakmayın. Çünkü birkaç aylık emek bir saniyede yok olur bu sıcaklarda. Yangın en tehlikeli şeydir diyerek sevgili dinleyiciler, bizler şimdi Bilana Bedriye ve mikrofonlar başında da ben Şevkiye sizleri bekliyoruz. turkish.net.bnr.bg elektronik postamızdan bize mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü Facebook sayfamızdan mesaj gönderebilirsiniz. Bir de Bulgaristan Radyosu diye bir sitemiz var. Oradan da efendim bize yazabilirsiniz. Ve telefonlarımız da var. 02 963 06 75. İkinci bir telefonumuz 02 933 63 18 dedikten sonra bnrnews.bg/tr sayfasından ise bütün sunduğumuz haberleri, röportajları görsel olarak tekrar okuyabilir ve oradan da bizi takip edebilirsiniz. Sizi bekliyoruz efendim.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, mesajlarınızı okumaya hazırız. Sizden gelen telefonları kabul etmeye hazırız. Tabii ki sizler de bizi bu saatlerde nerede, nasıl dinliyorsunuz bilmiyoruz ama dışarı çıkmayın bu sıcaklarda diyerek ben şimdi gelen mesajlara bir göz atıyorum. Dün Adeviye Kamil bize öğlenden sonra yazmış, sadece selam Almanya'dan demiş. Bizler de Almanya'ya kocaman selamlarımızı gönderiyoruz. Biliyorsunuz bu sıcak hava dalgası oralardan gelmişti. Artık serinleyen hava sıcaklıkları orada düştü. Ama ülkemizde hala yüksek hava sıcakları hakim diyerek ben diğer mesajlara da göz atıyorum. Ferihan Seven bize yazmış. Uzun bir mesajı var. Günaydın Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar çalışanları, size Razgrad'ın Murtagonovo köyünden yazıyorum. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Şu an 83 yaşında annemi ziyarete geldim. Annem sizin yayınlarınızı hiç kaçırmadan dinliyor. Tek eğlencesi bu programlar. Ben de buradan canım annemi Kadriye Latifova'nın bir türküsüyle selamlamak istiyorum. Annem benim her şeyim, isteğimi yerine getirirseniz çok mutlu olurum. Size de iyi yayınlar ve kolaylıklar diliyorum. Şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum ve iyi çalışmalar diliyorum diye yazmış Ferihan Seven ve not da düşmüş. Benim ismim Ferihan, annemin ismi ise Kadriye Aliyeva demiş. Murtagonovo köyüne hem buradan Kadriye Hanım'a hem ziyaretine gelen Ferihan kızı Ferihan'a da selamlarımızı iletiyoruz. Sevgili dinleyiciler ve telefonlarımız gelmeye başladı. Bakalım ilk kim arıyor? Efendim hoş geldiniz, buyurun.
2: Hoş bulduk. Ben Cilkova'dan Fatma.
0: Buyurun Fatma Hanım.
2: İsteyelim agamın kızı var Sare Murat'ta. Yengek yönde. Onu selamlama. 60. doğumu.
0: İsmi nedir? Fatma Hanım adını da verelim.
2: Nuriye.
0: Nuriye, tamam.
2: Nuriye.
0: Ah Nuriye.
2: Kocası Adil. Eltisi Cemile. Kızı Vicdan. Damat Devat, aynısı o, ben de babasının kız kardeşiyim.
0: Yani halası oluyorsunuz Fatma Hanım bildiğim kadarıyla.
2: Ama abla gelir ha.
0: Tamam benim. Abla, hala, yani yakınısınız, yani, evet.
2: Yakını, benim elimde büyüdüler. Ve onları selamlıyorum. Selamlama günü de değil ama cenaze de varmış ama

0: Gazetinde olursan.
1: Başınız sağ olsun Fatma Hanım. Buradan başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ve tarif
0: öyle değiller. Hepsi bizim için.
1: Evet Fatma Hanım, teşekkür ederiz. Jivkovo'dan Fatma Hanım'ın mesajını Tsarevbrod'daki yeni Hurye'ye gönderdik. Selamlarıyla birlikte bakalım diğer telefonumuz var mı, yokmuş. Biz bugün hep böyle biçer döver, ekim biçtik, tarlayı biçtik derken sevgili dinleyiciler, yazla ilgili türküleri de seçmeye dikkat ettik Bilana ile birlikte. Ama ilk türkümüze yer vermeden diğer telefonumuzla ses açalım. Alo, buyurun, sizi dinliyoruz.
2: Selamun aleyküm Şevki Hanım.
1: Aleyküm selam Yılmaz Bey.
2: Nasılsınız?
1: İyiyiz Yılmaz Bey, sizler?
2: Bizler de iyiyiz. Çok sıcak. Şu anda klimanın altındayız.
1: Zaten ya klima ya derin bodrum katında, bizim dediğimiz mağazada, başka çare yok.
2: Evet, evet Şevki Hanım. O yüzden bugün istedim arama, kısmetse Yüley'in 19.20'sinde bizim düğünümüz var Vokul Köyü'nde. O yüzden de buradan isterim bizim çocuğumuzu selamlama. Adı Semih. Vokul Köyü'nden. Bir de
1: yani siz çocuk, siz çocuk tarafı sizsiniz.
2: Evet evet, biz çocuk tarafı. Kısmetse Vokul'a gideceğiz düğüne.
1: Peki kız, peki gelinimiz nereden?
2: Gelin Ruynu'dan.
1: İsmi nedir?
2: Vallahi gelin adını unuttum Şevki Hanım.
1: Ay Yılmaz Bey, olmadı şimdi Yılmaz Bey. Şimdi Ruynulular bizim kızımızı biz nasıl verelim derseler ne yapacağız Yılmaz Bey?
2: Vallahi hiç gerçekten çok unuttum adını. Ama gelinmiş hemşire Doğu'da bir özel bir şeyden, bir doktorun yanında. Vallahi adını da unuttum gelinler. Vallahi ayıp oldu, çok. Çok ayıp oldu.
1: Vallahi Ruynullar araştırsın bu işin dibini, kökünü. Yani dibine kadar varsınlar. Ruynu'daki hemşire kızımızı. Semih'e nasıl verirler artık? Kapıyı nasıl açarlar bilmiyorum Yılmaz Bey. En fazla da para sizden talep ederler şimdi.
2: Aa, hiç talepsinler. Denizde kum, bizde paradır efendim. Balabanlarda para hiç bitmez.
1: Aha, bu iyiydi Yılmaz Bey. Buradan gençlerimize şimdiden mutluluklar diliyoruz. Düğüne herkesi davet ediyoruz değil mi Yılmaz
2: evet,
1: Bey?
2: Evet, evet, evet.
1: Bayağı da bir sıcak ama olsun, Vokil ile Ruynu böyle bir araya gelecek iki köyün halkı.
2: Evet, evet. O yüzden de buradan kısmet olursa da çok merak ettim. Siz hep geliniz de böyle böyle bonbon Zeki ablanın bahçesi çok güzel. Çok merak ettim. Bir uzaktan bir kere görürüm, bir kere inşallah kısmet olursa bahçesini görme.
1: İnşallah o zamana kadar böyle kuraklık böyle bu şekilde devam ederse Zeki abla o zamana kadar bahçesini yeşil tutsun bizden söylemesi. Teşekkür ederiz Yılmaz Bey. Hayırlı düğünler, hayırlı nişanlar dedikten sonra bizi Kırceli'nin Zlatulis köyünden Fatma Hanım aramış. Almanya'dan oğlu Sebatini selamlamış ve Osman oğlunu da unutmamış. Ona da selam demiş ve sıradaki türkümüz böyle yazı bize hatırlatır, yaz sıcağıyla birlikte geliyor. Ahmet Yusuf söyleyecek. Çık yuvadan kelebek, yaz geliyor diyecek.

0: Evet sevgili dinleyiciler, çık yuvadan kelebek yaz geliyor dedi türküsünde Ahmet Yusuf. Biraz kederli türküydü ama yazı bize hatırlattı. Ben sizden gelen mesajları okumaya devam ediyorum. Ayşe Şakir bize yazmış sabah erken saatlerde. Merhabalar, ben Visoka Pulana'dan, bugün Merlin'in doğum günü var. Doğum gününü kutluyorum ve kendi iş yerini açtı. Baniçka döner yapıyorlar eşiyle beraber. Onlara işlerinde başarılar diliyorum. En önemlisi sağlık, sağlamlık. İyi ki doğdun Merko. Yani herhalde böyle kısa adı Merko. Merlin'in Merko, seni seviyorum Ayşe Manen diye yazmış. Herhalde aralarında bildikleri bir şey vardır. Ayşe Şakir'in mesajı böyleydi. Evet, telefonda geldi. Telefonumuzu da hemen alıyoruz. Alo, hoş geldiniz. Alo, buyurun.
1: İyi günler, ben İsmet Mutlu. Pazarın o pazarına geçsin yolumuz bugün.
0: Geçiyor İsmet Bey, buyurun.
1: Şevki Hanım, nasılsınız, iyisiniz?
0: İyiyiz efendim, sıcaklarla boğuşuyoruz, program yapıyoruz. Umarım siz de iyisiniz.
1: Evet, teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Bu sıcaklar Bulgaristan'a da geldi. Kutlama yapmak istiyorum. Benim torunlarım geldi. Torunların adları Burcu Vatansever, Utku Vatansever ve kızım Şermin Vatansever. Türkiye'den geldi, İstanbul'dan.
0: Evet.
1: Onları selamlamak istiyorum. Ve bizim de burada Silistra bölgesinde biliyorsunuz harman zamanıdır. Bizim de ıhlamur zamanı.
0: Ha.
1: Ihlamur oldu, kerazlar oldu, duz zamanı. Şu anda topluyoruz, ıhlamur topluyoruz bölgede. Hanımla beraber.
0: Yani kışa çaylar hazır diyorsunuz İsmet Bey.
1: Evet, kışa çaylar hazır olacak ve beraber içeriz kısmetse.
0: Hastalık size hiç uğramayacak. Bir yerden de köydeşiniz varsa bal da bulun.
1: Var, demek ki
0: Padarino'da her şey var. Dut var, şey ıhlamur var, hasat
1: evet,
0: var. Yani.
1: Erik var, keraz var, her şey oldu bu sene. Allah bereket versin.
0: Evet, böyle öğlen saatinde biraz iştahımızı kabarttınız İsmet Bey. Evet, size kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ ol,

0: Türkiye'ye giderken vatansever ailesi herhalde Türkiye'ye de götürecek ıhlamurları.
1: Evet. Biz de bu sene kısmetse bu işin gideceğiz ve oradan kar bağlanacağız kışa.
0: Gari oradan bağlanın. Tamam,
1: Gari
0: İsmet
1: oradan
0: Mutlu.
1: bağlanacağız. Evet.
0: Teşekkür ederiz. Buradan eşinizin ismini de alalım. Herkes selamlıyorsunuz.
1: Fatma Mutlu. Fatma Mutlu.
0: Fatma, Fatma. Bugün zaten Fatmalar günü. Sıradaki güzel türkümüz Fatma Hanım'a da gitsin.
1: Tamam.
0: Kolaylıklar diliyoruz. Buradan Burcu, Utku ve Şermin vatansever ailesine de hoş gelmişler diyoruz. Sefalar getirmişler. Gelsinler, köylerimiz şenlensin. Aileler dolsun, taşsın, böyle neşeli çocuk sesleri duyulsun dedikten sonra Padarino köyüne, orada bizi dinleyen herkese selam olsun dedikten sonra Ayşe Şakir Şakir'den sonra bizim değerli dostumuz Atçe Recep de Merlin'in doğum günü kutlamış. Demiş ki ben Hatçevi Sokapulana'dan bugün komşu Merlin'in doğum günü var. Ona sağlık sağlamlık diliyorum. Güzel bir şarkıyla demiş. Atçe Recep biliyorsunuz biz bu saatlerde genelde türküler dinletiyoruz. Şarkılar değil ama Atçe Recep bir de dört fotoğraf göndermiş. En sevdiği muşkatları, yani böyle kan kırmızısı, al kırmızı, pembiş pembiş, bir de beyaz muşkatları var Atçe Recep'in. Yolunuz Visokapulana'dan geçerse efendim Atçe Recep size de filiz verebilir. Tabii ki sonbaharda, şimdi bu güzellikleri kırmak olmaz dedikten sonra sıradaki türkümüzü dinletelim. Biraz önce Çereşe köyünden Yılmaz Bey Vukil köyüne gelin alacakları Ruynu'dan kızımız, hemşire kızımızın ismini söyleyemedi ama biz böyle bir soğuk su serpelim dedik Ruynu halkına ve Ruynu grubu söyleyecek şimdi. O yazmanın kenarı diyecek.

Evet Yılmaz Bey, sizin sayenizde böyle Ruyno grubunu da dinletmiş olduk efendim. Bir sonraki mesajınızda Ruyno'dan gelin alacağınız kızın ismini de lütfen buradan duyuralım değil mi? Madem ki böyle iki köy bir araya gelecek, dünür olacaksınız. Nadiye Yakup bize yazdı. Selamünaleyküm değerli Sofya Radyosu. Bugün benim gelinimin Cevriye'nin doğum günü var. Allah sağlık sağlamlık versin. Başhoşluğu işlerinde demiş. Ben acaba nereden olduğunu da bir önceki mesajda öğrenmeye çalışıyorum. Bir önceki mesajda da yazmamışlar. Nereden yazdığınızı yazarsanız Nadiye Yakup memnun oluruz. Geliniz de nerede oturuyor? Bunu da belirtirseniz, ama geliniz Cevriye'nin doğum gününü bizler de kutluyoruz. Sağlıklı, güzel bir hayatı olsun oğlunuzla birlikte dedikten sonra ben şimdi diğer mesaja bakıyorum. Fatme Raşit bize yazdı. Merhabalar size Sofya Radyosu. Ben Jelaskoves'ten Fatma. Ben bugün kendimizi, eşim Vedat'la 50. senemizi, yani yarım asır geçirdik. Sağ sağlam bugüne kadar. Onun için sıradaki türküyle bizi selamlarsanız memnun oluruz. Size de sevgiler, saygılar Sofya Radyosu demiş. Buradan Fatma Raşit ve eşi Vedat Bey'le birlikte yarım yıllık, yani 50. evlilik yıl dönümünü bizler de kutluyoruz. Daha nice 50 yıllara diyoruz sevgili Fatma Hanım. Nice huzurlu, sağlıklı yıllarınız ve beraberliğiniz olsun. Güzel ailelerinizle birlikte dedikten sonra sırada başka güzel bir türkümüz var şimdi. Ruyno'ya varmışken komşu Pravda köyüne de uğrayalım. Pravda erkek korusu söyleyecek. Güvercinim süt beyaz, yine geldi bahar yaz diyecek.

0: Teknoloji, telefonlar çok hızlı çalışıyor. Yılmaz Bey Çereşe'den hemen yazmış. Şevki Hanım demiş, gelinimizin ismi adı Ebru. Demek ki Dulu'da hemşire olarak çalışan gelinimizin adı, daha doğrusu gelin adayımızın adı Ebru'ymuş. Selam olsun kendilerine ve ailesine demiş Yılmaz Bey. Artık taşlar yerine oturdu diyoruz biz. Şimdi sevgili dinleyiciler, Sibel Sevginova bize sabahtan itibaren çok fazla mesaj gönderdi. Önce Bulgarca, daha sonra Türkçe'de. Ayın 4'ü içinmiş mesaj ama ben bugünden okumak istiyorum. 4 Temmuz tarihinde 81 yaşını kutlayan Omurtan Konop köyünden, Kufalar köyünden sevgili Fatma Mehmedova'nın doğum günü kutlu olsun diye yazmış Sibel Sevginova. Kendisi ve eşi dedemiz Ahmet'i ve oğlu Sevgin'i ve gelini Meryem ile birlikte daha nice güzel yaşlar görmesini temenni ediyoruz. Bu güzel günde torunu Sibel sevgili babaannesini sevgiyle kutluyor ve onu çok sevdiğini bir şarkıyla armağan ediyor demiş. Türkümüz var güzel sırada. Tabii ki Konop köyünden Fatma Mehmedova'nın doğum gününü biz bugünden kutluyoruz ve bakalım bir telefonumuz geldi. Evet, telefonumuzda kimler var? Alo, buyurun.
1: İyi günler, Koç köyünden Aynur.
0: Buyurun Aynur Hanım.
1: Şefi abla, isteyeyim Şaban'ın için arkadaşlarımız selam bana. Şaban işe gitti, Güney Bar'a. Söyleyeyim şimdi patronun adını başta. Günay, karşının adı Aylin, Kutbaçka'nın adı Gülbiyaz, Nigar, Gülcan, Şaban. Sırada Türk'ü onlara gelsin. Güner varın işe gitti. Çocuğum orada işi diye benim çocuğum.
0: Anladım. Yılda... Şimdi genelde iş yerlerinin isimlerini vermiyoruz Aynur Hanım. Reklam tamam, oluyor. Tamam. Ama belki Okorşköy'de başka bar yoktur zannedersen.
1: Yok.
0: Yani yok. Oğlun...
1: Şaban.
0: Oğlun Şaban, demek bu ki yıl. Köyde en işlek yere işe başladı. Buradan kolaylıklar diliyoruz. Yolu açık olsun diyoruz Aynur Hanım. Ve huzurunuzdan sevgili dinleyiciler, güzel bir yaz günü tanışmıştık. Ahmet Tütüncü'nün güzel bir türküsüyle huzurunuzdan ayrılıyoruz. Ve sevgilerimizle birlikte hoşça kalın diyoruz.